0: Yuba, Yuba, Yuba.
1: Ya Allah, akbar, ya Allah. Lalbi halfi batanihim.